0: Umuran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar ki

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgaya müdahale eden iki sivil polis memuru açılan ateş sonucu şehit oldu. Teslim olmayı reddeden saldırgan yaralı olarak yakalandı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanıyor. Ana gündem ekonomi, terörsüz Türkiye süreci ve dış gelişmeler. ABD ve İran hattında belirsizlik devam ederken Amerikan basınında olası bir operasyon için yoğun hazırlık içinde olunduğu iddiası gündemde. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik hızlı bir şekilde hareket etmezlerse onlardan geriye kalan hiçbir şey olmayacak diye konuştu. Trump, sosyal medya hesabından ard arda yapay zeka ile düzenlenen görseller paylaştı. Görsellerde Amerikan uçağı İran teknelerini bombalıyor. Öte yandan İran basını ise rejim destekçilerinin savunma eğitimi aldığı görüntüleri yayınladı, rejim yanlılarının camilerde toplandığı ve burada silah kullanımına ilişkin eğitim aldıkları görüldü. Katılımcılar arasında kadınlar da yer aldı. İran, Hürmüz Boğazı'nın yalnızca İran'la işbirliği yapan taraflara açık olacağını duyurdu. Adana'da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 154 kişi adliyeye sevk edildi. Yasa dışı bahis ve para aklama operasyonunda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı. Örgüt üyesi değilim diyen Kütahyalı, kredi kartı borcunu döndürmek için bir sisteme girdiğini savunarak yanıt verdi. Hollanda'da kırmızı bültenle aranan uluslararası suç örgütü üyesi bir kişi İstanbul Pendik'te yakalandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Dronlarımız Moskova'yı vurdu, Rus hava savunmasını aştık." dedi. Almanya Başbakanı Merz, ABD'ye yine sert eleştirilerde bulundu ve Amerikan rüyasının artık bittiğini ironik bir dille ifade etti. Almanya daha önce Trump'ın asker çekme tehdidiyle karşılaşmıştı. İsrail ekonomisi, ABD İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta yılın ilk çeyreğinde %3,3 oranında küçüldü. Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Almanya stratejik diyalog toplantısı için Almanya'ya gidiyor. ABD'de bir hava gösterisi sırasında iki savaş uçağı çarpıştı. İki Kore arasında 8 yıl sonra bir ilk yaşandı. Dünyadan izole yönetim şekliyle bilinen Kuzey Kore, Asya Şampiyonlar Ligi yarı finali için kadın futbol takımını Güney Kore'ye gönderdi. Yargıtay, geliri olan boşanan eşe yoksulluk nafakası bağlanmasını hukuka aykırı buldu. Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre bugün Karadeniz için sel ve su baskını uyarısı yapıldı. Yeni haftada neredeyse tüm yurtta hafta boyunca yağışlar etkili olacak.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Güvenli takip mesafesi. Öndeki araca yeterli bir mesafe bırakarak ani durumlarda tepki verebilir ve kazaları önleyebilirsiniz. Dönüş sinyali kullanımı. Yön değiştirmek istediğinizde dönüş sinyallerini kullanarak diğer sürücülere niyetinizi belirtmek önemlidir. Hız sınırlarına uygun sürüş. Belirlenen hız sınırlarına uymak, trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymak anlamına gelir. Aynalardan yararlanma. Araç içi ve dışındaki aynaları düzenli olarak kontrol ederek çevrenizdeki araçları takip edebilir ve güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
7: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
8: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğan canlı yayında.
1: Büşra ben. Yanımda abim var Emin.
2: Yani haberin olsun Ayhan Denga abimle arıyorum Doğan Can.
3: Yani Doğan Can ona göre.
2: Ne yapıyorum ki ben sanki yayında, Allah Allah.
3: Hem yazılım hem donanıma baktığın zaman bilgi sistemleri oluyorsun. Aa. İnternette donanıma bakınca bilgi sistem oluyorsun. Yazılım oluyor, yazılımcı oluyorsun.
2: IT ne oluyor peki? O onun İngilizce karşılığı mı?
3: Bilgi işlemin İngilizce karşılığı. Donanıma bakan.
2: Ha. Anlamadım.
3: Benim kızım ismi Doğan Can. Dünya güzeli Hazal Karel. Tam ismi budur yani.
2: Hazal Karel.
3: Hayır, dünya güzeli Hazal Karel.
2: Adı dünya güzeli mi?
3: Evet, dünya güzeli Hazal adı ve soy ismi de Karel.
2: Abi niye yaptınız böyle bir şey?
3: Niye yaptık, hemen hikayesini anlatayım sana. Kız olursa hanım koyacaktı, oğlan olursa ben koyacaktım. Bir türlü çocuğa isim bulamadılar ve ben bütün kız çocuklarını dünya güzeli diye severdim. Ve dedim ki ben çocuğun ismini Nüfus'a vereceğim.
2: Ya çocuğun suçu ne, kurban olayım ya. Dünya güzeli ne?
3: Hayır canım, dünya güzeli işte.
2: Hayır, o bir betimleme.

0: güzeli Hazal dediğin zaman şöyle bir gözlüğünün üstünden bakmadılar mı sana?
1: Abi şöyle söyleyeyim. Nüfus müdüresi hanım dedi ki ben dedi 10 yıllık nüfus müdüresiyim. Ben böyle bir isim ne duydum ne de koyuldu Ayhan Bey dedi yani. Buna emin misiniz? Evet dedim eminim ben bunu istiyorum. Sonra mevzuata aykırı mı diyeyim diye baktılar ve mevzuata aykırı değilmiş. Biz de bu çocuğumuzu istiyoruz.
0: Nereden bilsinler böyle bir adamın çıkıp böyle bir şey koyacağını? Haberleri olsa yazarlar mevzuata. Kaçmalamayın ama, olur mu öyle bir şey?
1: Ama şöyle söyleyeyim. Daha önce bir doktora dedi ki hastalanmıştı doktora götürmüştüm. Evet. Üç
0: ayrıca
1: kızım oldu dedi. Eğer böyle bir şey duymuş olsaydım ben de koyardım dedi.
0: Ay sen de dalga geçmiş, sen de inanmışsın.
1: Valla. Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Diyelim ki dünya güzeli şu anda 9 yaşında. Onun yaşına geliyor. 8-9 sene sonra güzellik yarışmasına katıldı ve dünya güzeli oldu.
0: Ya abi bir git ya. Abi hadi kapat, çok yazdı abi.
2: Doğan Canlı yayında.

0: Aman da aman da aman kimler giriyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Bakayım. Evet. Siz ilerleyin. Koridorda acil çıkışın arkasında. Hoş geldiniz. Hoş gel. Bakayım. Arkadaşım yardımcı olacak ileride. Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Günaydın.
1: Günaydın sevgili.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.

0: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur, günün şarkısını sizin için seçti. Tatil Budur hissi.
1: Süper FM'li günün bu vaktinde radyolarınızda. Tarihler 18 Mayıs günlerden pazartesi ve...
2: Doğan Canlı yayında.
1: Güzel bir gün olsun, iyi bir hafta olsun her birimiz için. Hoş geldiniz. Özlediniz mi beni? He? Allah aşkına. He? Ay bir Doğan Can olaydı da falan dediniz mi hiç hafta sonu? Ya Allah aşkına.

0: Keyiflerin yerinde olduğu, işimizin gücümüzün rast gittiği bir hafta diliyorum her birimize. Kıymetli dinleyicilerim, her yayın başında olduğu üzere önce yoklamamızı alarak başlayalım. Kimler nerelerden dinliyorsa mesajlar WhatsApp'tan gelmeye başlayabilir. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531 785 90 80. Dileyenler buradan yayına dahil olabilir. 531 785 90 80. Bu haftanın gündemi benim için biraz yoğun. Bugün saat 3'te Bakırköy'de bir söyleşim var. Haberiniz olsun, gelmek isteyenler davetlidir efendim. Bugün saat 3'te Bakırköy'de uzunca bir aradan sonra İstanbul buluşması yapacağız. Katılım ücretsiz. Nerede? İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Merkezi'nde olacağım saat 3'te. Detaylar benim Instagram sayfamda var. Yarın Kocaeli'de bir buluşmamız var. Evet, Kocaeli'de de güzel bir festival düzenliyorlar. Orada bir araya geleceğiz. En son galiba Eylül ya da Ekim ayında yine bir fuar vardı, oraya davet etmişlerdi. Bu defa orada enteresan bir iş yapacağız. Kocaeli'de canlı podcast yapacağız. Yani ben orada radyo yayını yapacağım. Bir yandan da sizler de bu radyo yayınıma telefonla nasıl dahil oluyorsanız orada bizzat gelip dahil olabileceksiniz. Hemen yamacıma oturup yüzüme konuşacaksınız. Bakalım ne konuşacaksınız acaba? Yarın da Kocaeli'deyim, bunu da söyleyeyim. Sonraki gün ne var biliyor musunuz? Sonraki gün Azmin Zafer'i var arkadaşlar.
1: Türk müziğinin en ikonik ve enerjisi hiç bitmeyen ismi İsmail YK Doğan canlı yayındaya konuk oluyor. Sevilen şarkılarının hikayeleri, merak edilenler ve dopdolu bir yayın 20 Mayıs sabahı Süper FM'de.

0: sakın kaçırmayın.
1: İnanamıyorum. Yani önceki hafta yayında şarkılarını dinleyip ondan sonra ya hadi hep birlikte mesaj yollayalım da İsmail YK programı konuk gelse ne güzel olur, muhabbet ederiz, seviyoruz İsmail YK'yı dedik. O da sağ olsun iletişim kurduk. Almanya'da yaşıyor normalde. Böyle iki gün İstanbul'da bir işi varmış, mesaj attı, dedi ki yani uygunsa geleyim. Abi dedim, Allah aşkına lütfen, uygun olmasa ne olur ya, sen canını yeriz dedim ve Çarşamba günü de İsmail YK geliyor. Ha bu çocuk size daha ne yapsın? Şimdi minik bir ara, hemen ardından da yoklama mesajlarıyla, günün konu başlığı da birazdan telefon bağlantılarıyla muhabbetimiz başladı.
2: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 30

0: Kısa.
1: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
2: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katalı.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Aslı senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele kılçık hocam.
5: Tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel, rotanı belirle ve hep tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
6: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
5: Birikim yapmak yetmiyor.
6: Değerlendirmek de lazım.
5: Piyasaları takip et.
6: Bunu al, şunu sat.
5: Bu kadar mesai harcayamam ben.
6: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
8: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
9: TEB o kadar iyi ki TEB.
10: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'lı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
11: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
12: Süper!

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.
2: Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Kristal Otel'de. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Kristal Otel. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Süper FM'den herkese yeniden günaydın sevgili dinleyicilerim radyolarınızdan itibariyle.
1: Doğan canlı yayında.
0: Bu İsmail YK haberine bayağı şok geçirenler görüyorum. Instagram'dan kardeşinizi takip ediyor olsaydınız hafta sonu sosyal medyada duyurmuştum aslında. Evet arkadaşlar, o geliyor.
2: Türk müziğinin en ikonik ve enerjisi hiç bitmeyen ismi İsmail YK Doğan canlı yayındaya konuk oluyor. Sevilen şarkılarının hikayeleri, merak edilenler ve dopdolu bir yayın 20 Mayıs sabahı Süper FM'de.

öyle. Hadi artık yoklamamızı alalım. Kimler nerelerden dinliyor, hemen ardından da günün yayın konu başlığını paylaşalım. Dur bakayım şuradan şöyle karşıma güzel bir fon müziği. Heh, bu olur. Tamam, hadi bakalım. Ankara Gölbaşı'ndan günaydın diyor sevgili Yakup. Günaydın. İrem, Konya Datça yolculuğunda bize eşlik ediyorsun Doğancan. Bu arada seni dinlememize kızım Nefes sebep oldu demiş. O keşfetti seni. Aferin, zevkli bir evladınız var. Nefes'im öpüyorum. Selamlar. Aman da aman, kimler gelmiş. Ne? Anası bizim için doğurmuş. Canımız Doğan canımız. Aa, Derya. Bak yazmış, not borç istemiyorum, korkma öylesine içimden geldi diyor. Daha iltifatlar var, yakışıklı karizmatik biricik radyocuların kalı maşallah. İnşallah özledik tabii.

Batum yolundan, Tiflis Batum yolundan dinliyoruz seni. Doğan Can demiş. Ahmet selamlar, günaydın. Esin yazmış Sarıyer'den. Yoklamalardan kaytarsak da yıllardır buradayız. Doğan Can günaydın diyor. Selam Esin. Her sabah ilk karşılayanlardanım seni Doğan Can diyor. Ahmet, o da Adana'dan yazmış. Günaydın Adana. Bak, mesai çıkışında dinliyorum diye Samsun'dan yazmış Sinan. Gececiler. İzmir Bergama'dan yazmış sevgili Didem. Yağmurlu bir Almanya Kerpen sabahından selam diyor. Tırcı Tevfik abi günaydın, kolay gelsin. Konya'dan Perdeci Mehmet, Kuşadası'ndan Erhan. Oğlumla kulağımız sende diye bir de fotoğraflarını yollamış, maşallah çok tatlı.

Viyana'dan dinliyor Hatice. Doğum günüymüş bugün. Mutlu yaşlar. Doğum günün kutlu olsun Hatice. Doğancan, uzun süre seni dinleyince şöyle oluyor. Sanki aynı frekansta bir arkadaşlık kurmuşuz. Kulağımı sende diyor Kadirli'den Burak.

İsveç'ten Remzi günaydın. Ne bu? Turgan çifti olarak kulağımız sende diye Pendik'ten mesaj yollamış, selamlar. Günaydın koz yatağından. Bütün gün seni dinliyoruz ekip olarak, seviyoruz seni diye bir halı yıkama firmasından dinliyorlarmış. Selamlar. Kıbrıs'tan bir mesaj var. İdris Üzeyir, selam, günaydın. Antalya'dan Asya yazmış. Günaydınlar sana. Beşiktaş'tan günaydın. Öğleden sonra Bakırköy'de görüşürüz. Agah, geliyor musun? İyi, hadi süper. Görüşürüz orada. Arkadaşlar, bugün Bakırköy'de söyleşimiz var. Haberiniz olsun. Katılım ücretsiz. Bugün Bakırköy'de buluşacağız. Saat tam 3'te İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Merkezi'nde bir arada olacağız. Sebebi, yarın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Hem bayramımızı kutlayalım, altını kalın kalın çizmemiz gereken meselelerimiz var. Hem de bir yandan birbirimizi görelim, tanışalım. Ben hani dinliyorum seni ama yani neye benziyorsun acaba deyip hiç girip bakmamış olanlar bile bakmayın. Hadi sürpriz olsun. Bugün saat 3'te buluşmamız var. İlk kez demeyeyim de yani uzun zaman sonra ilk kez bir hafta içi etkinliği yapıyorum. Dolayısıyla hani hafta sonları yaptığımız etkinliklerde bayağı kalabalık oluyor. Çok hani rahat iletişim kuramayabiliyoruz ama bugün zannediyorum öyle çok aman aman herkesin işi gücü olduğu için büyük bir kalabalık olmayacaktır. O yüzden müsait olanlar, gelebilenler bugün Bakırköy'de buluşuyoruz. Detaylı bilgiler de benim Instagram sayfamda var. Saat 3'te oradayız. Yarın da Kocaeli'deyim. Onu da söyleyeyim. Onu da yine Instagram'dan inceleyebilirsiniz. Neredeyiz, ne yapıyoruz? Evet arkadaşlar, bugünün yayın konu başlığı ne? Doğanca.

Sevgili arkadaşlar, bugünün yayın konu başlığı: ben tam bir nokta noktayım, artık o nokta sizde. Ben tam bir dedikoducuyum, ben tam bir romantiyim, ben tam bir yalancıyım, ben tam bir... Buralarda neler neler söylemek istiyor insan ama hani etrafımızdaki çeşitliliklerden yola çıkarak herkes kendiyle alakalı takkeyi önüne koysun bu sabah. Siz tam bir, hani huyunuz suyunuz buradan yola çıkarak, ne uyduruyorum, şey de olabilir, ben tabii hep negatif yerlerden bakıyorum, malzeme orada çünkü. İşte ben tam bir iyilik meleğim çünkü, lan can ben tam bir enayiyim çünkü diyebileceğiniz ne?

0: olarak hemen dökülmeye başladık.
1: Ben tam bir manipülatörüm Doğancan demiş Ankara'dan Görkem marifetmişçesine. Selam.
0: Ben tam bir Doğancan bağımlısıyım demiş Sude. Aferin sana, doğru yoldasın.
1: Sabah programı değil resmen toplum moral hizmeti diyen İzmir'den Mert günaydın. Maltepe'den Mediha. Ne diyor? Ben tam bir oğlan çocuğu anasıyım. 6 yaşında. Eğer şimdi böyleyse gelinim yandı demiş. He, sen çok düşkünsün anlamında. Evet. Denizli'den Neşe günaydın. Ankara'dan Emre. Doğancan ben tam bir açım. Doymuyorum hiç demiş.
0: Doğancan. Ben tam bir aptalım, her şeye inanıyorum demiş. Estağfurullah. Taha günaydın, selam. Bak kendi demiş, ben demiyorum. Bir dinleyicim de demiş, Doğancan ben tam bir malım. Bildiğiniz dümdüz mal yazmış Osman. Soyadını okumuyorum Osman. Estağfurullah. Ben tam bir duygusalım. En ufak olumsuz şeye hemen ağlarım demiş Burak. Peki bugünün konu başlığı ben tam bir nokta nokta.
1: 0212 368 62 12 Süper FM'in canlı yayın telefon numarası.

0: programımızı gerçekleştiriyoruz.
1: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL...

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Odeyayla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: Tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel, rotanı belirle ve hep tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
5: Büyük rahatlık Paytr.
7: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
8: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
10: Birikim yapmak yetmiyor.
11: Değerlendirmek de lazım.
10: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
11: Bu kadar mesai harcayamam ben.
10: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
12: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
13: Doğan canlı yayında devam ediyor.

yayın konu başlığı, ben tam bir nokta noktayım diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. Açık yüreklilikle herkes torbanın dibini döksün istiyorum. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. İlk telefonumuzu alalım. Aynı zamanda WhatsApp'tan mesaj da yollayabilirsiniz. 0531 785 90 80. Konya'dan Adife diyor ki ben tam bir boş boğazım. Kendim hakkındaki her şeyi hemen anlatırım. Haberleri veriyorum ben Adife diyorsun ha? Dancan ben tam bir kediyim. Kuyruğuma basanın yüzünü cırarım diyen sevgili. Acayip günaydın. Romanya'dan selamlar. Günaydın diyor sevgili Durmuş ve Erhan. Dancan ben tam bir iyilik meleğiyim demiş. Ali abi. Hiçbir aşk. İyi, Allah selamet versin. Ne güzel. Ol, Bodrum'dan yazmış sevgili Burhan. Günaydın. Ben tam bir Doğancan fanıyım. 10 yıldır kulağım sende. Her gün mutlaka Instagram'dan takip ederim. Radyoda yayınını dinlerim. Yetmez podcast'ini dinlerim. Her sabah mesaj atarım. Seni seviyoruz demiş İzmir'den. Sağ ol Gülcan.

0: Başlatalım. Günaydın. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Zeynep ben.
0: Hoş geldin Zeynep. Nereden arıyorsun?
1: Adana'dan arıyorum.
0: Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Ben öğretmenim, İngilizce öğretmeniyim ama şu an çalışmıyorum.
0: İyi, güzelmiş hocam. Hadi o zaman ilk cevabımız gelsin. Ben tam bir ne?
1: Ben tam bir sasuk.
0: Nereden anlıyoruz bunu? Çünküsü de
1: nereden
0: lazım.
1: Nereden anlıyoruz ya? Kim ne dese inanıyorum. Sonra hep ben zararlı çıkıyorum yani.
0: Kim ne dese değildir o ya. Yani biraz tabii orada kimin ne söylediğiyle de alakalı. Yani sokaktan geçen herhangi birinin söylediği her şeyi de atlamıyorsundur herhalde.
1: Oğlum bir saniye. Yani Doğancan maalesef inanıyorum yani. Böyle biraz...
0: rahatsızlığım var ha?
1: Biraz küsmüyorum kimseye diye. Her şeyi istediğini yapacağını sanıyor.
0: Evet, yapıyor mu?
1: Çok olsa küsmez, kırılmaz. İşte anlayışlıdır. İşte ne desek de boş falan diye.
0: İyi,
1: güzel.
0: İyi, Allah kolaylık versin bacım o zaman. İyi, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Biraz uyduruk bir cevaptı. Arkadaşlar, laf olsun torba da olsun diye aramayın. Daha böyle hararetli mevzular istiyorum ben. Herkes de saf maşallah. Ya bu şeytanlar nerede? Onlar başka radyo programını mı dinliyor? He? Vardır canım aranızda. Ben tam bir nokta noktayım diyebileceğiniz ne varsa. Habere gitmeden hadi hemen bir telefon daha alacağım.

0: Senden hala şeytan mı var demiş Eren. Aşk olsun. İyi o zaman sen de müridim. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. Kocaeli'den Muhittin ben.
0: Hoş geldin Muhittin. Tekneci Muhittin.
1: Evet.
0: Vay abicim gel öpeyim. Küs müsün?
1: Yok yani küs. Saçma.
0: Hadi ya.
1: Yarın görüşeceğiz inşallah.
0: Niye küsmüyorsun ya? Küssene. Sebebi şey, cuma günü Kocaeli'de işim vardı abi, görüşürüz dedim, son dakika işim çıktı görüşemedik, ama yarın Kocaeli'deyim inşallah. Yarın saat 1 ile 3 arası Kocaeli'de bir buluşmamız var. Detaylar sosyal medya sayfamda, herkes davetli, onu da söyleyeyim. Evet, sen tam bir nesin? Hadi bakalım dürüst ol ama.
1: Ben tam bir ikizlerim kardeşim, dengesizim, bu benim ailemi de etkiliyor. İyi yanlarım da var ama.
0: Nereden yani anlıyoruz bunu mesela, ne gibi dengesizliklerim var?
1: Örnek veriyorum yani, her an bir karar değişikliği oluyor. Bir market, bir yemek restorantına giderken bir anda karar değiştirip başka bir yöne dönebiliyorum falan. Hmm. Yani bütün hayatımda var bu, çok etkiliyor beni. O yüzden yani elimde olsa şu ikizler burçla mı alakalı, neyle alakalı, huyla mı, yapıyla mı alakalı, değiştirmek isterim yani.
0: Hmm. Ama bu tabii sen mesela bireysel olarak keyfine göre hareket edebiliyorsun, ama etrafındaki insanlar da, uyduruyorum, şuraya gideceğiz demişsin, ona göre ruh hallerini hazırlamışlar. Sen de ben vazgeçtim oradan. Haydi.
1: Tabii. Yani sabahleyin mesela geçen 2 ay önce bir plan yapmıştık. O bayağı bir hani evde ufak bir tartışmaya sebep oldu.
0: Allah aşkına anlat, ne oldu mesela?
1: Sabah Bursa işte hani ne tarafa, Bolu tarafına mı gidelim falan. Sabah kalktım, hadi Bursa tarafına gidelim. Hani oraya gidecektik falan, ona göre hazırladık.
0: Bolu'da ne var, Bursa'da ne var?
1: Bu Abant Gölü falan var ya, o taraları falan gezeriz. Sonra Ulu Cami tarafına gittik. Ben dedim Ulu Cami'ye gitmek istiyorum falan. Ne geldi diyor yani. Eşim diyor ki ne geldi sana da Ulu Cami tarafı falan böyle oluyor.
0: Bir de insan sorgular da böyle aniden karar değişince, ulan bunun altında bir iş mi var? Hani Bolu'da ne var da gitmek istemiyor? Hani haber mi geldi, Bolu'da birileri mi var acaba? Deriz. Ben olsam derdim yani, eşinin kulağına ben kar suyu.
1: Gelince söylersin, dur karıştırma.
0: İyi Muhittin, hadi gelsin tamam, sabah enerjimiz.
1: Tüm Süper FM ailesine, Doğan Can takipçilerine, herkese günaydınlar.
0: Günaydın.
2: Günaydın sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
2: Günaydın.
5: Günaydın.
0: Doğan Can, İsmail Yaka geliyorsa o zaman şimdi sıra Gökhan Özen'de inşallah demiş Murat Han. Olur valla, davet ederiz, onu da çok severiz. Arkadaşlar yayının başında duyurdum, kaçıranlar, başardık.
6: Türk müziğinin en ikonik ve enerjisi hiç bitmeyen ismi İsmail Yaka, Doğan canlı yayında ya konuk oluyor. Sevilen şarkılarının hikayeleri, merak edilenler ve dopdolu bir yayın 20 Mayıs sabahı Süper FM'de.

0: tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel, rotanı belirle ve hep tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
2: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
6: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
7: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
8: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
9: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgaya müdahale eden iki sivil polis memuru açılan ateş sonucu şehit oldu. Teslim olmayı reddeden saldırgan yaralı olarak yakalandı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanıyor. Ana gündem ekonomi, terörsüz Türkiye süreci ve dış gelişmeler. ABD ve İran hattında belirsizlik devam ederken Amerikan basınında olası bir operasyon için yoğun hazırlık içinde olunduğu iddiası gündemde. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik hızlı bir şekilde hareket etmezlerse onlardan geriye kalan hiçbir şey olmayacak diye konuştu. Trump sosyal medya hesabından ard arda yapay zeka ile düzenlenen görseller paylaştı. Görsellerde Amerikan uçağı İran teknelerini bombalıyor. Öte yandan İran basını ise rejim destekçilerinin savunma eğitimi aldığı görüntüleri yayınladı, rejim yanlılarının camilerde toplandığı ve burada silah kullanımına ilişkin eğitim aldıkları görüldü. Katılımcılar arasında kadınlar da yer aldı. İran, Hürmüz Boğazı'nın yalnızca İran'la işbirliği yapan taraflara açık olacağını duyurdu. Adana'da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 154 kişi adliyeye sevk edildi. Yasa dışı bahis ve para aklama operasyonunda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı. Örgüt üyesi değilim diyen Kütahyalı, kredi kartı borcunu döndürmek için bir sisteme girdiğini savunarak yanıt verdi. Hollanda'da kırmızı bültenle aranan uluslararası suç örgütü üyesi bir kişi İstanbul Pendik'te yakalandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Dronlarımız Moskova'yı vurdu, Rus hava savunmasını aştık." dedi. Almanya Başbakanı Merz, ABD'ye yine sert eleştirilerde bulundu ve Amerikan rüyasının artık bittiğini ironik bir dille ifade etti. Almanya daha önce Trump'ın asker çekme tehdidiyle karşılaşmıştı. İsrail ekonomisi, ABD İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta yılın ilk çeyreğinde %3,3 oranında küçüldü. Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Almanya stratejik diyalog toplantısı için Almanya'ya gidiyor. ABD'de bir hava gösterisi sırasında iki savaş uçağı çarpıştı. İki Kore arasında 8 yıl sonra bir ilk yaşandı. Dünyadan izole yönetim şekliyle bilinen Kuzey Kore, Asya Şampiyonlar Ligi yarı finali için kadın futbol takımını Güney Kore'ye gönderdi. Yargıtay, geliri olan boşanan eşe yoksulluk nafakası bağlanmasını hukuka aykırı buldu. Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre bugün Karadeniz için sel ve su baskını uyarısı yapıldı. Yeni haftada neredeyse tüm yurtta hafta boyunca yağışlar etkili olacak.
10: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
9: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde 1. köprü yoğun, 2. köprü orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 40, Karamidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 43, Barbaros Bulvarı Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 25, Mertel Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Bozyatağı Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 50, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 45, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar 27 ve Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 42 dakikada gidiliyor.
10: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
9: Bursa Balıkesir yolunun 26-30. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
10: Yiğit Akü risk haritasını sundu. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.
11: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
10: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.
12: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne ister ister o.
1: Yeni saatten herkese bir kez daha selamlar, günaydın. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı: ben tam bir nokta noktayım. Nesiniz? Hadi bakalım dürüst olun ama. Ben tam bir yalancıyım, ben tam bir enayiyim, ben tam bir safım, ben tam bir... Ne işte, romantiyim. Çünkü nedenleriyle beraber, yani öyle söyleyip kenara çekilemezsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 531-785-9080. Buradan mesaj yolluyoruz. Telefonla yayına bağlanmak isteyenler de 0212-368-6212. Buradan da yayına dahil olabilirsiniz telefonla.

Münih'ten dinliyor. Dilek yazmış. Doğancan ben tam bir eziyim. Çünkü hiçbir lafın karşılığını veremiyorum. Hep o gece başımı yastığa koyduğumda aklıma geliyor cevaplar. İlk oğlum doğduğunda kaynanam Amerika'da.

Şimdi kayınvalide bir yandan da öyle bir pozisyon ki bir şey söylesen eşinle aran bozulacak. Hani ne bileyim, orada laf dalaşına girmek yerine aşk olsun anne deyip kenara çekilebilirsin ya da bilemedim. Ama bu eziklik değil ya. Bir laf var. O lafı severim. Edepli edebinden susar, edepsiz de ben susturdum zanneder. Evet, kaynanana edepsiz dedim. Yani.

0: Ben tam bir sabır taşıyım. Çoğu insanın tahammül edemeyeceği insanlara, durumlara, aklına gelebilecek her şeye sonuna kadar tahammül ediyorum. Bunu neden yaptığımı bilmiyorum ve bu huyumdan nefret ediyorum. Bir insana bir kere, iki kere değil birçok kez şans verip değişmesini bekliyorum. Oysa bunun mümkün olmadığını bildiğim halde, diyen sevgili Sena. Çok kötüyüm. Tam bir boş boğazım Doğancan. Her zaman değil tabii ama bir kez öyle bir pot kırdım ki 30 senedir unutamıyorum. Evet. Mesajın devamını okumasam iyi olur. Adımı da okuma demiş de mesajını okumadığım için sıkıntı yok bence Erçin. Evet. Biraz boş boğazlı. Yani boş boğazlılık da değil senin bu yaptığın. Şimdi nelik olduğunu da yayında söyleyemiyorum. İletişim kuramıyoruz dolayısıyla seninle. Valla Amerikalarda tatil yapan kaynanam olduktan sonra kim ne derse desin umurumda değil, diyen sevgili Halit. Halit ama o da Münih'te yaşıyor. Öyle de bir detay var. O da Avrupa'da yani. Alo.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Kiminle görüşmüyorsun? Osman'la görüşüyorum.
0: Osman hoş geldin. Nereden arıyorsun?
1: İstanbul'dan.
0: Ne iş yaparsın?
1: Taksiciyim.
0: Yollardayız. Nereden nereye, mevkine bakalım.
1: Nereden nereye? Ataşehir'den Üsküdar'a.
0: Oralar, Ataşehir artık son yıllarda özellikle artık nefes alınamayacak kadar kalabalıklaştı ya.
1: Evet, çok zenginleşti.
0: Evet. Nedir, sen tam bir nesin? Çok affedersin.
1: Tam bir mal.
0: Estağfurullah. Nereden anlıyoruz?
1: İşte herkese çok güveniyorum da o yüzden.
0: Ya, ne kadar hepiniz de maşallah mükemmel. Yeryüzündeki meleksiniz alayınız maşallah ya.
1: Mesela en basitini söyleyeyim mi?
0: Mesela o zaman bu söylediğine cevaben, yani hayatım boyunca yaptığım en büyük enayilik şuydu diyebileceğin ne var?
1: Yani yolculara güvenmek oluyor bence.
0: Ne alaka, ne yapıyor ki mesela?
1: Mesela dün akşam olanı söyleyeyim ben sana. Ha. Bir yolcu aldım, bankamatikten para çekeceğim dedi. Yolun karşısındaydım, gitti öbür sokaktan kaçtı gitti.
0: Ana.
1: Güveniyorsun ki.
0: Erkek miydi?
1: Evet.
0: İndi bankamatiğe doğru gidiyormuş gibi yapıp sonra fın turizme.
1: Aynen. Baka kaldım öyle arkada.
0: Ne yazmıştı? Kaç para?
1: 1100 lira gitti.
0: Oo, bayağı da tur atmışsınız siz. Geze. Kötü olmuş. Neyse canım, Allah can sağlığı versin diyeceğim de sonuçta bu da hak yemektir yani. Üzücü.
1: Aynen öyle.
0: Tatsız. Güzel taktikmiş bu arada.
1: Aynen öyle. Başımıza çok gitti o işte.
0: Peki. Allah beterinden korusun. Sağ ol Osman. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
0: Günaydın. Bugünün yayın konu başlığı, ben tam bir nokta noktayım diyebileceğiniz ne varsa artık herkes, siz biliyorsunuz kendinizi ama dürüst olmak lazım. Bence kendine dürüst olan insan daha sağlıklı bir şekilde hayatına devam edebiliyor. En azından o keşfi yapabilmek, kendiyle alakalı o teşhisi koyabilmek de uzun vadede ilişkilerin de selametini belirliyor ya. Bakın mesela genelde kusursuz olduğunu düşünen, hiçbir şekilde kendine toz kondurmayan insanlar çok böyle sağlıklı ilişkiler kuramıyor. Neden? Çünkü marazlarının farkında değil. Belki farkında ama bunu yok sayıyor falan ve o yok saydığında da o yokmuş gibi kabul ediyor ama öyle bir dünya yok. Etrafa zulüm. Dolayısıyla dürüst bir şekilde arkadaşlar, ben tam bir

0: bir nokta noktayım diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. 212-368-62-12. Radyoların yeni açanlar, geçtiğimiz günlerde bol bol İsmail YK şarkısı çaldık ve dedik ki ya keşke konuk gelse, hadi mesaj yollayalım. Hep birlikte resmen taciz ettik İsmail YK'yı, binlerce mesaj gitti ona ve sonunda ne oldu?
1: Türk müziğinin en ikonik ve enerjisi hiç bitmeyen ismi İsmail YK, Doğan canlı yayındaya konuk oluyor. Sevilen şarkılarının hikayeleri, merak edilenler ve dopdolu bir yayın 20 Mayıs sabahı Süper FM'de.

0: Ve bugün de Bakırköy buluşmamız var, haberiniz olsun. İstanbul'da olanlar, Bakırköy'e yakın olanlar, saat 3'te Bakırköy'de söyleşim var. Gelmek isteyenler İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Merkezi'nde olacağız. Saat tam 3'te yakınlarda olanlar, hani çalışıyoruz ediyoruz Doğancan diyenler de şöyle bir ben bir saat müsaade isteyebilir miyim diye kaçıp gelirse mutlu olurum. Normalde etkinlikleri pazar günleri yapıyoruz ama bugün böyle son dakika hadi bir buluşalım dediğimiz bir gün olduğu için bekliyorum efendim, beni yalnız bırakmayın. Bir de böyle hava da güzel, orada böyle güzel bir bahçe var, orada güzel bir sahne kurmuşlar galiba, orada buluşacağız, haberiniz olsun. Yarın da 19 Mayıs beraber kutlayalım diye bir aradayız. Bugün Bakırköy'de buluşuyoruz, yarın da Kocaeli, sevgili Kocaeli'de dinleyenler, yarın da Kocaeli'de keyifli bir etkinlikte bir arada olacağız. Detaylar benim Instagram sayfamda. Kısa bir ara.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam edecek.
4: AGESA ile geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar...

0: hesap.
1: Bayram şıklığı Kiğılı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğılı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğılı'dasın, rahatsın.
2: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı.

0: en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Odayayla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odaya Radyo'da yayında.
2: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle. 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
4: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
7: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
8: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
7: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'lı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.

0: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

Süper FM'de günün bu vaktinde radyolarınızda Doğan canlı yayında ve bugünün yayın konu başlığı ben tam bir nokta noktayım diyebileceğiniz ne varsa herkes kendiyle alakalı açık yüreklilikle bakalım daha neler neler söyleyecek, dürüst olun ama. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram, son bir ay içinde arayanlar aramasın ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın. 0531 785 90 80. Yeah. Oo, motorun üzerinden bana fotoğraf yollamış. Asayiş'ten sevgili Eyüp diyor ki, pardon dur. Ha, Asayiş şubedesin değil mi sen hala? Bugün Yunuslar olarak Bakırköy'e baskına geliyoruz Doğancan demiş. Gel abi, bekliyorum. Bugün Bakırköy'de söyleşimiz var.

Erken Almanya'ya taşındım, çok mutsuzum Doğancan diyen sevgili Kerime. Evet. Yani. Ne denir? İyi olursun inşallah. He? 19 Mayıs'ta keşke Samsun'da olsaydın Doğancan diye Muharrem mesaj yollamış. Davet etselerdi hiç düşünmeden koşa koşa orada olurdum. Ne yapayım ben, kendi kendime geleyim Samsun'a hoş geldiniz tabelasının girişinde toplanıyoruz mu diyeyim yani. Bu gibi etkinlikler davete icap ediyor. Yani birilerinin bunu organize etmesi lazım ki ben de dahil olayım meseleye. Ben tam bir öbür dünyalığım Doğancan, olmuyor yani. Ben anlamıyorum kimseyi ya da ben anlaşılamıyorum. Neyse, belki öbür tarafta rahat ederiz inşallah diyen sevgili Esra. Evet. Mühim olan da orası sanki. He Esra. Tuğba Denizli'den yazmış, günaydın. Ben tam bir huzur kaçıranım. Kesinlikle bunu ilk defa kendime itiraf ediyorum. Mesela ailece bir şey yapacağız. Herkes mutlu. Ben illa bir mevzu çıkarırım. Eşime takarım. Mutsuz ederim. Huzur kaçırırım. Ve bunu yaptığım zaman da enteresandır, kendimi çok iyi hissediyorum, rahatlıyorum demiş Yağmur. Aa, kız manyak, öyle deme bari.

0: Bak Samsun dedi ki hemen. Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi acil servis hemşireleri dinliyormuş bizi. Tüm sağlık çalışanlarına selam demişler. Günaydın Fatih. Selamlar. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba, ben Selma.
0: Selma.
1: Balkalı'dan.
0: Değil mi? Evet. Hoş geldin Selma. Tanıyalım, ne hoş iş yaparsın?
1: Bulduk. Ev hanımıyım. Çocukları okula bıraktım. Eve doğru gidiyorum.
0: Güzel.
1: Herhangi
0: bir
1: iş yapmıyorum.
0: Bayramda ne yapacaksın Selma?
1: Vallahi bayramda evde. Bir yere gidemeyeceğiz. Eşim taksi şoförü.
0: Yollarda sürekli zaten. Anladım. İyi. Evet, kolay evet. Gelsin. Nedir acaba? Ben tam bir dediğin şey. Buyur.
1: Salak, avanak, enayi, dangalak, her şeyim.
0: Öyle bir saydın ki bana sayıyorsun bunları diye düşündüm.
1: Yok, kendime. yok.
0: Nereden anlıyoruz bunu? Neden böyle şeyler söyledin kendine?
1: Her defasında kocama güvenip kenardaki paramı veriyorum ve geri alamıyorum.
0: Arkadaşlar.
2: Allah Allah.
0: Dedikodu var,
1: of,
0: anlar.
1: Of, zekalı benim.
0: Ne diyor mesela, bir iş için lazım diyor falan diyor. Ben sana lazım, diyor ay başında işte, vereceğim diyor.
1: Tabii. Ben ay başında veririm. İşte şuraya borcum var, ceza yedim. Ne olursun karıcığım, bir tanem, canım, hayatım. Ama para yok.
0: Olan senin veriyorum, köşedeki birikimin oluyor.
1: Tabii. Nereden baksan bayağı bir paramı yedi. Bir araba alırdım.
0: O kadar, Allah Allah.
1: Tabii.
0: E sen nereden yaptın bu kadar parayı? Ne? Çalışmıyorum diyorsun.
1: Ya ben ablamdan alıyorum. Annemden kalan kira vardı, onları alıyorum.
0: Bunları da biriktiriyorsun, altın yapıyorsun, gram alıyorsun, çeyrek alıyorsun falan.
1: Aynen öyle.
0: Kocan da yiyor hepsini.
1: Aynen öyle.
0: Yok de, artık bitti de, ama biliyor tabii.
1: Ay,
0: ne kadar var.
1: Biliyor, yemediğimi biriktirdiğim, hani çoluk çocuğu düşünüyorum kötü zaman. Aslında kefen de ücretsiz gömüldüğün zaman da işte hep kefen parası diye biriktiriyorum. Öyle, o da benden alıyor vallahi. Bir daha da geri vermiyor. Bir daha da vermeyeceğim diyorum. Yemin ediyorum. Öyle gelip alıyor ki bir daha da.
0: Kocan ne yapacaksın? Neyse. Çözersiniz inşallah.
1: Kocam
0: peki.
1: Kartlı. Yani ne diyeyim?
0: Ne? Sen nerelisin?
1: Ben Amasyalıyım. Kartlı. Öyle işte. Tonga'ya düştük. Ne diyeyim?
0: İyi, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Günaydın.
3: Günaydın sevgilim.
4: Günaydın çocuklar.
5: Günaydın. Hello day, günaydın.
6: Günaydın. Günaydın.
0: Evet sevgili dinleyicilerim, yarın resmi tatil olarak da geçtiği için aynı zamanda birçoğunuz muhtemel buralarda olmayacaksınız. Yani işe güce gitmeyecekler çoğunlukta. Biz yine çalışıyoruz diyenler de var tabii, ama ben de burada değilim. O yüzden Türk Milli Mücadelesi'nin simgelerinden biridir. 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini attığı bu tarihte 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı şimdiden kutlu olsun. Ve son yılların bence en güzel müzikal hareketlerinden bir tanesidir. Bence ben Norm Ender olsam herhalde şey derdim, yani kendi tarihimle alakalı, kendi kariyerimle alakalı yaptığım en güzel şey budur diyebileceğim bir iş olurdu benim için. O zaman hakkını verelim, açalım radyonun sesini. Hadi.

Gerçekten bu marşı duyduğumuz zaman tüylerimiz diken diken oluyor. Harika bir işe imza atmış. Yarın 19 Mayıs ve aslında dedim ya, Bakırköy'de böyle son dakika planlandı bugünkü söyleşi. Sebebi de işte yarın 19 Mayıs ve bunun için böyle güzel etkinlikler organize etmişler. Beni de davet ettiler. Hatta Doğan Can'la Genç Kafa diye bir afiş de hazırlamış Bakırköy Belediyesi. Artık kılımız ağardı olduk 34 ama Allah razı olsun bize genç diyor ola. Bugün bu yüzden Bakırköy'de buluşacağız. Hem bayramımızı kutlayacağız hem de tanışmış olacağız. Gelmek isteyenler saat 3'te Bakırköy'de İsmail Hakkı Tongunç Gençlik Merkezi'nde buluşacağız. Detaylar benim Instagram sayfamda da var ama bitti mi bitmedi. Madem öyle, atasının kıymetini bilen, cumhuriyetinin değerini çok daha iyi anlayanlar olarak hakkını verelim bu kutlamaların. Yollarda olanlar, radyonun sesini açıp camı da biraz indirin de birbirinizi görün, tanıyın, olur mu?

0: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
1: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
2: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL, bir

0: hesap. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
3: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
1: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
6: Çektim günlük hesaptan, hallettim.
5: E vadede bozulmuyor.
7: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Doğan canlı yayında devam ediyor. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Ve bugünün yayın konu başlığı ben tam bir nokta nokta diyebileceğiniz ne var ne yok bunlardan bahsediyoruz. Sık sık hatırlatacağım yarın yayında olmadığım için arkadaşlar çarşamba günü.
1: Türk müziğinin en ikonik ve enerjisi hiç bitmeyen ismi İsmail YK Doğan canlı yayındaya konuk oluyor. Sevilen şarkılarının hikayeleri, merak edilenler ve dopdolu bir yayın 20 Mayıs sabahı Süper FM'de.

0: sakın kaçırmayın.
1: Çarşamba günü İsmail YK ile yapacağız programı. O yüzden onu güzel ağırlamamız lazım. Sizden böyle güzel sorular, telefon bağlantıları da alacağım. Benim de türlü türlü hazırlıklarım var. Valla benim en azından şahsi olarak ergenliğimin neredeyse tamamını ele geçirmiş bir isim olduğu için ben de çok heyecanlıyım. Kim ne derse desin, adam star.

ben tam bir nokta noktayım diyebileceğiniz ne varsa. 212-368-62-12 canlı yayın telefon numaram. Bugün Bakırköy'ün neresinde olacaksın demiş Hamit. Dedim ya şey İsmail Hakkı Tongunç Gençlik Merkezi. Saat 3'te Bakırköy söyleşimiz bugün.

0: Hadi hemen bir telefon bağlantısı daha gelsin bakalım. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Evrim'le görüşüyorsunuz Doğan Can Bey.
0: Hoş geldiniz Evrim Hanım. Hayırdır böyle bir imalı imalı geldiniz?
1: Ne yapayım, açmıyorsun. Bir saatte seni bekliyorum ayol.
0: Kız sana hususi bir şey mi sanki ya? Sırayla alıyorum telefonları. Hayır. Evrim'le görüşüyorsunuz Doğan Can Bey.
1: Evet Doğan Can Bey.
0: Trip atıyor bana. Nereden arıyorsun Evrim, tanıyalım?
1: Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi psikiyatri bölümü -3 klinik yatılı hastayım.
0: Öyle mi? Ne güzel. Güzel. İyi, hoş geldiniz.
1: O zaman ben en çok neyim? Hadi bakalım.
0: Siz en çok Doğan Can seven bir dinleyicisiniz.
1: Kesinlikle hayranınım. Her sabah işime giderken arabada ilk işim açıp seni dinleyerek yolculuk etmekti.
0: Güzel.
1: Kısmet bugüneymiş, hastaneden kısmet oldu.
0: Ne kadar zamandır oradasınız?
1: Ne kadar zamandır? Üçüncü haftam.
0: Hadi ya. Eve gidilmiyor değil mi? Daimi olarak oradasın Evrim.
1: Yok canım, kantine bile salmıyorlar, yasak.
0: Telefonum var ama.
1: Telefon serbest canım, telefon herkesin elinde. Onda sıkıntı yok.
0: Kendini daha iyi hissettiğin bir dönemde misin peki şu anda?
1: Tabii, çıkmak için can atıyorum şu anda.
0: İyi gelsin sana. Yani hayatımızın türlü türlü dönemleri var. Demek ki bu dönem böyle bir şeye ihtiyacım vardı senin de. En azından ben sana arkadaşlık ediyorum değil mi?
1: Ya sen bizi ziyarete gelsene ya.
0: Kız Allah aşkına öyle bir şey dedin ki. Ben anamlara gidemiyorum, sen diyorsun gel beni ziyaret et.
1: Niye koca eline gidiyorsun, oraya buraya gidiyorsun, buraya niye gelmiyorsun?
0: Doğru diyorsun, inşallah diyelim o zaman. Peki Evrim, ben tam bir dediğin nedir?
1: Deliyim.
0: Neden öyle diyorsun?
1: Psikiyatrik tedavi gördüğüm için.
0: Ama bu deli olduğun anlamına gelmiyor, tedavi sürecindesin.
1: Ya depresyondayım diyelim o zaman.
0: Evet, yani gerçekten deli olan biri kendine deli demez zaten. Sen burada evet yani latife yapıyorsun. Evet.
1: Kesinlikle espri yaptım.
0: Peki iyi.
1: Ama sen sordun en çok ne olduğumuzu. Doğru. Ben de söyleyeyim dedim.
0: Doğru diyorsun evet. İyi, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Kısa bir ara, hemen ardından muhabbete kaldığımız yerden devam. Bugünün yayın konu başlığı ben tam bir...
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgaya müdahale eden iki sivil polis memuru açılan ateş sonucu şehit oldu. Teslim olmayı reddeden saldırgan yaralı olarak yakalandı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanıyor. Ana gündem ekonomi, terörsüz Türkiye süreci ve dış gelişmeler. ABD ve İran hattında belirsizlik devam ederken Amerikan basınında olası bir operasyon için yoğun hazırlık içinde olunduğu iddiası gündemde. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik hızlı bir şekilde hareket etmezlerse onlardan geriye kalan hiçbir şey olmayacak diye konuştu. Trump sosyal medya hesabından ard arda yapay zeka ile düzenlenen görseller paylaştı. Görsellerde Amerikan uçağı İran teknelerini bombalıyor. Öte yandan İran basını ise rejim destekçilerinin savunma eğitimi aldığı görüntüleri yayınladı. Rejim yanlılarının camilerde toplandığı ve burada silah kullanımına ilişkin eğitim aldıkları görüldü. Katılımcılar arasında kadınlar da yer aldı. İran, Hürmüz Boğazı'nın yalnızca İran'la işbirliği yapan taraflara açık olacağını duyurdu. Adana'da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 154 kişi adliyeye sevk edildi. Yasa dışı bahis ve para aklama operasyonunda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı. Örgüt üyesi değilim diyen Kütahyalı, kredi kartı borcunu döndürmek için bir sisteme girdiğini savunarak yanıt verdi. Hollanda'da kırmızı bültenle aranan uluslararası suç örgütü üyesi bir kişi İstanbul Pendik'te yakalandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Dronlarımız Moskova'yı vurdu, Rus hava savunmasını aştık." dedi. Almanya Başbakanı Merz, ABD'ye yine sert eleştirilerde bulundu ve Amerikan rüyasının artık bittiğini ironik bir dille ifade etti. Almanya daha önce Trump'ın asker çekme tehdidiyle karşılaşmıştı. İsrail ekonomisi, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta yılın ilk çeyreğinde %3,3 oranında küçüldü. Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Almanya stratejik diyalog toplantısı için Almanya'ya gidiyor. ABD'de bir hava gösterisi sırasında iki savaş uçağı çarpıştı. İki Kore arasında 8 yıl sonra bir ilk yaşandı. Dünyadan izole yönetim şekliyle bilinen Kuzey Kore, Asya Şampiyonlar Ligi yarı finali için kadın futbol takımını Güney Kore'ye gönderdi. Yargıtay, geliri olan boşanan eşe yoksulluk nafakası bağlanmasını hukuka aykırı buldu. Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre bugün Karadeniz için sel ve su baskını uyarısı yapıldı. Yeni haftada neredeyse tüm yurtta hafta boyunca yağışlar etkili olacak.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da köprüler Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. TÜYAP'tan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 1 saat 20 dakikada. Haramilere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40. Küçükçekmece Gölü'nden İncirli'ye kadar 25. Doğanarası Bulvarı'ndan Hatımköy Kavşağı'na kadar 20. Galata Köprüsü Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 50 dakikada gidiliyor. Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat 10 dakikada. Ataşehir Kavşağı'ndan Kabacık Kavşağı'na kadar 50. Sultanbeyli'den Çamlıca Gişelere kadar 30. Ve Ataşehir Kavşağı'ndan Çamlıca Kavşağı'na kadar 50, Bağdat Caddesi İdealtepe'den İkiteli Kavşağı'na kadar 1,5 saatte gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Acil durum frenleme. Acil durumlarda doğru bir şekilde fren kullanarak aracınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Park etme becerisi. Paralel, dik ve çapraz park etme gibi farklı durumlarda aracınızı güvenli ve düzgün bir şekilde park etmek önemlidir. Önceden planlama. Uzun mesafe seyahatlerinde rota planlamak, dinlenme noktalarını belirlemek ve yeterli molaları almak sürüş güvenliğinizi arttırır. Hava koşullarına uygun sürüş. Yağmur, kar ve buzlu zemin gibi farklı hava koşullarına uygun sürüş tekniklerini bilmek ve uygulamak önemlidir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
1: Her işletmenin dinamikleri farklı, ihtiyaçları ayrı. Ancak çoğunun hedefi aynı. İşini büyütmek ve karlılığını arttırmak. Peki hedefler benzerlik gösterse de hedefe giden yolda çözümler aynı mı? Kimi işletme için ERP olmazsa olmazdır. Kimi işletme içinse üretim, perakende ya da depo çözümlerinden de faydalanmanın artık tam zamanıdır. Üstelik her sektörün dinamikleri de ayrı ayrıdır. O zaman işletmenizin ihtiyaçlarına özel doğru çözümleri kullanarak sektörünüzde rekabet avantajı kazanabilirsiniz.

0: Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
0: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

Ay bugün keyfim çok yerinde Doğancan demiş Güllü. İyi hadi gözün aydın. Hollanda'dan selamlar. Biz seni keşfedeli bir ay oluyor. Her gün işe giderken kulağımız sende diyen Ertuğrul ve yazdan İsmail YK'ya hazırlanıyoruz demiş. Hey, çarşamba günü beraberiz. Neden yapayım, mal mıyım dediğim her şeyi bir bir yaptım diyen sevgili Kenan. Sakarya'dayım. Ben tam bir kafadan çatlağım. İş arkadaşlarımı rahatsız etmeyi, onlarla uğraşmayı seviyorum. Öyle uğraşıyorum ki bazen illallah ediyorlar, beni kovuyorlar ama seviyorlar biliyorum diye mesaj yollayan sevgili Meryem. Çılgın. He? Belasın ha? Eskişehir'den Filiz günaydın. Ben tam bir küfürbazım demiş. Ah. Yakışıyor mu hanımefendi? Mesela ne gibi şeyler mesela? Allah aşkına. Genelde trafikte öyleyim demiş. En çok kullandığın küfür ne Filiz? WhatsApp'tan yaz. Merak ettim. Senle güne başlamak çok güzel Doğancan. Herkesi kendim gibi sanmam iyi bir şey değil ama... 40'lı yaşlar başka güzel diye mesaj yollamış Sebahat Hanım. Evet, daldan dala atlamışsınız Sebahat Hanım. Bağlantıyı kuramadım. Doğancan 2012'den beri kulağım sende. Vay Sinan. Olmuş bayağı iyi, sabrın o zaman kuvvetli senin. Büyük konuştum, ne varsa yaptım Allah'a şükür demiş. Günaydın. Hadi hemen bir telefon daha gelsin.

0: Günaydın Doğancığım.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Ben Pınar, Ankara'da.
1: Hoş geldin Pınar. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
0: Ben çalışmıyorum. Kızımı okula bıraktım. Dönüşte seni dinliyorum.
1: Güzel, iyi. Peki o zaman soralım günün sorusunu. Sen tam bir nesin?
0: Ben tam bir yani yön bulma duygum sıfır yani.
1: İlla seni birinin böyle çekiştirmesi lazım. Oradan değil buradan demesi lazım.
0: Yani o bile bazen zorluyor. Arabayı koyduğum yeri unutuyorum. Eşime o arabanın konumunu atıyorum. Bazen benimle dalga geçiyor. Öyle olmaz, gittiğin yere kurdele bağla falan diyor.
1: Ya da ip bağlı arabaya, o ipi de cebine koy, senle beraber gelsin. Bir masalda vardı ya. Ya da şey, yere ekmek atıyorlardı yolu bulmak için. Niye? Ben mesela, bu benim de var çevremde böyle hani yön duygusu olmayan insanlar. Ben mesela anlayamıyorum, bir yere gidince çok böyle merkezi yerlerde bile neredeydi orası ya diye o kaş... Yani bunun bence bir şeyi var, psikolojik bir nedeni var bence.
0: Ya olabilir, çünkü bazen AVM'ye arabayı park ediyorum, eşimle beraber oluyoruz. Tam böyle otoparka giriyoruz, ben sağa gidiyorum. Diyor ki nereye gidiyorsun, araba burada diyor.
1: Ya orada karıştırabilirsin araba, hani otoparklarda sonuçta düzenli arabanı koyduğun bir yer değil ya sabit. O hepimizde oluyor.
0: Ama şeyim bile var mesela, bir gün akşam normalde eskiden İstanbul'da oturuyordum. Oturduğum bina sitenin blokları böyle rampa aşağı A, B, C, D diye gidiyordum. Evet. Bir gün akşam eşim evdeydi ama ben dışarıdaydım. Geç saatte geldim. İndiğim arabadan B blokta değil de C blokta iniyorum. Ve C bloktaki kendi daire numaramı ziline basıyorum. Adam diyor ki kim o? Ben de şey diyorum, numara şey, parolayı söyleyeyim mi diyorum. Eşim dalga geçiyor zannediyorum. Sonrasında açmadı diye sinirlenip şifreyi girip açıyorum. Yukarı bir çıkıyorum.
1: Kocan değil.
0: Kapım değil.
1: Allah Allah. Seninki ama artık yer yön bulma duygusundan ziyade biraz lal oluk. Pınar.
0: Ya ama bir bina daha gitmem gerekiyormuş. Ben sadece
1: Görüyor musun? Mesela bu olay olduğunda ne kadar zamandır orada oturuyordunuz?
0: Bu olay olduğunda 4 yıldır falan oturuyordum. O zamanlar 4 yaşında falan bir kızım vardı, 3-4 yaşında.
1: Evet, bir dengen şaşmış demek senin. Bilmiyorum, belki bununla ilgili bir vitamin mi alman lazım? Bazı hani böyle şey oluyor ya, işte B vitamini almam lazım falan diyorlar. Hafızayla ilgili de bir sorun olabilir sende. Yani bu işi ciddiye al, bir doktora falan görün.
0: Ya,

0: yani B12'im falan düşük değil ama bu yön duygusunda ciddi derecede yani diyorum ya arabayı koyduğum yer, girdiğim sokak, bunları çok karıştırıyorum. Birisi dese ki bana işte şuradan kuzeye gideceksin dese, ya kuzey neredeydi diye aramıyorum.
1: Anladım.
0: Yani.
1: İyi, dikkat et, çok yalnız dolanma diyeyim o zaman, ne diyeyim? Pınar, peki sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydın, herkese günaydın.
1: Günaydın. Bugünün yayın konu başlığı, ben tam bir diyebileceğiniz ne var ne yok bundan bahsediyoruz. Teknik müdürümüz Namık Bey yazmış. Ben tam bir kerizim. Estağfurullah. Borç isteyene yok diyemiyorum. Para ihtiyacı olan dinleyicim varsa benim numaramı verebilirsin demiş. Tamam. Yazın çocuklar, söylüyorum. Namık Bey'in numarası 0533 202. Veriyorum. Allah Allah. Sen hayırdır benim üzerimden birilerine mi laf soktun? He? Şu an beni dinlediğini düşündüğün, borcunu geri alamadığın birileri mi var yoksa? Bir de Karslılara kötü derler. Bak hemşerim benim. Ne kadar gönlü geniş. Bugünün yayın konu başlığı. Ben tam bir...
2: Günaydın sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
1: Bugün Bakırköy'de buluşmamız var, haberiniz olsun. Ücretsiz tabii ki katılım. Gelmek isteyenler saat 3'te Bakırköy'de, herkese açık. İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Merkezi'nde buluşacağız. Haberiniz olsun, saat 3'te Bakırköy'deyim. Civarda olanlar, biliyorum pazartesi iş güç, hani mesaide olanlar belki hani kaçıp gelemeyebilir ama müsait olanları bekliyorum. Saat 3'te Bakırköy'de buluşacağız. Tam neredeydi not alamadık diyenler, unutanlar da Instagram'a girerseniz orada afiş var, görebilirsiniz. Yarın da Kocaeli'de buluşacağız. Haberiniz olsun. Kocaeli'deki buluşmaya gelmek isteyenler de saat 1'de İzmit Milli İrade Meydanı'nda çok güzel bir festival yapmışlar. Dün de Ceza'nın konseri vardı galiba. Enfest diye bir festivalleri var. Ben de orada bir podcast serisi oluşturmuşlar. Oradan bildiğiniz radyo yayını yapacağım. Yani gelirseniz eğer beraber program yapacağız. Keyifli de bir söyleşi olacak. Yarın da Kocaeli'de olacağım. Onun da detayları yine Instagram sayfamda. Sonraki günde misafirimiz var arkadaşlar. Hazır olun.
5: Türk müziğinin en ikonik ve enerjisi hiç bitmeyen ismi İsmail YK Doğan canlı yayındaya konuk oluyor. Sevilen şarkılarının hikayeleri, merak edilenler ve dopdolu bir yayın 20 Mayıs sabahı Süper FM'de.

0: gerçekleştiriyoruz.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam edecek.
3: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel, rotanı belirle ve hep tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.
3: Büyük rahatlık PTR.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
7: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: olacak gibi değil.
1: Bugünün yayın konu başlığı ben tam bir diyebileceğiniz ne var ne yok bunlardan bahsediyoruz. Varsa eğer aşık yüreklilikle arkadaşlar ben tam bir şöyle bir insanım işte. Ben tam bir enayiyim. Ben tam bir ya da tam tersi hep böyle hani mağduriyetler üzerinden konuşuyoruz da yani millete bela olanlar da var aramızda. Uyduruyorum. Ben tam bir dolandırıcıyım. Der mi gerçek bir dolandırıcı? Hadi bakalım meydan sizin. 0212 368 62 12.

Önce gelen mesajlara bir göz atalım, hemen ardından rastgele bir telefon daha alacağız. Dancan, bugün eşimle birlikteliğimizin 11. yılı, onu çok sevdiğimi söylemek isterim diyor. Sevgili Seren Almanya'dan yazmış. Hadi daha nice 22'ler, 33'ler, 44'ler. Ben tam bir rutinciyim. Çocuklar 8'de okula gidiyor, 10'a kadar temizliğim bitmesi lazım. Saat 3-4 arası yemek yapma saatim, bir yere gideceksem 11 yemek yapma saatim. En geç 6'da yemek yenmesi lazım. Pazartesi ve perşembe çamaşır yıkama günü. Pazar mutlaka ütüdür falan filan diye böyle türlü planlarım var ve rutin nimettir. Doğru. Plan program iyidir Burcu, günaydın. Keşke bir arada benim eve el atabilsen. Mustafa yazmış, yarın gelirken İzmit pişmaniyesi almayı unutma. Aşk olsun, kaçar mı?

Ben bir araba hastasıyım. Arabadan iniyorum, işe giderken, kaldırımdan yürürken elimde hala direksiyon varmış gibi önümden giden insanları solluyorum. Ara gaz yapıyorum. Böyle içimden türlü sesler çıkarıyorum falan diye Taner yazmış, Bursa'dan dinliyor. Aa, Taner, mahallenin muhtarlarında da öyle bir deli var, elinde direksiyonla geziyordu. Dik dik dik dik, çekilin elimden dik dik. Öyle mi?

0: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Evet, ben Haldun.
1: Hoş geldin Haldun. Nereden arıyorsun?
0: Çorlu'dan arıyorum. 7 sene, 6 sene oldu arıyorum, ilk defa düştü.
1: Ya kısmet bugüneymiş. Peki sesinde ama gerçekten az önce dedim ya, açık yüreklikle atıyorum, yalancılar, dolandırıcılar bunu itiraf eder mi acaba diye. Sesinde öyle bir vibe var.
0: Dolandırıcı vibe mi?
1: Bilmiyorum, bir güven vermedin bana.
0: Ne
1: iş yaparsın?
0: Ben pazarlama sektöründeyim.
1: Al işte bak.
0: Emlakçıyım demedim ama pazarlama sektöründeyim.
1: Aşk olsun, hayır. Peki şey, yani ürün marka adı söylemeden ne üzerine pazarlama yapıyorsun?
0: Nasıl bir akıllı ev ürünleri diyelim.
1: Ne gibi?
0: Yani evi akıllandırıyoruz. Öyle söyleyeyim.
1: Ne, kamera her sistemi şeyde. İşte otomatik panjur falan mı ne?
0: Tabii tabii, otomatik panjur falan var.
1: He, parmak iziyle açılan kapı.
0: Tabii tabii, onların hepsi var.
1: Anladım.
0: Sana lazım mı yeni evi?
1: Yok teşekkürler. Ben ben zamanında çok dolandırıldım Haldun. Sen eksik kaldın. Peki cevabın ne peki? Bunların dışında ben tam bir dediğin nedir?
0: Ya ben bir yanlış olacak ama ben bir tam bir enayiyim, öyle söyleyeceğim.
1: Hangi konu bakımında?
0: Ya insanlara güvenme konusunda. Şimdi sen yanlış vibe almışsın. Aslında sesim öyle gelebilir. Aslında öyle birisi değilim ben normalde.
1: Şaka yapıyorum canım. Evet.
0: Ya şöyle, kendimi hiçbir şey ayırmayıp etrafımdaki insanlara bir şeyler ayırmak. Yani hayat bağımında onlar için uğraşmak. Sonra bakınca hiçbir şekilde kendine bir şey katmamış olmak. Bu bence bir enayilik. Hmm. Tamamen etrafın için koşturuyorsun.
1: Yani öncelik sıralamamda ilk sırada değilim diyorsun yani. Hep böyle
0: evet,
1: etrafındakileri
0: değilim.
1: İyi olsun, hoş olsun. Maddi manevi onların
0: evet,
1: yanında
0: evet,
1: olayım ama
0: evet.
1: İlk evet. İşte ihtiyacım olduğu anda, hani illa para pul olmak zorunda değil, kimse benim yanımda yok mu diyorsun yani.
0: Evet, çok doğru Doğancan, o şekilde. Yani bunu söylemek istedim. Ağlamak istiyorum.
1: Ama bir şey söyleyeceğim. Sonuç itibariyle tamamını söyleyemeyeceğim de tam da bu duruma uygun. Kaytan bıyık büküle büküle insanoğlu biliyorsun böyle türlü olaylar yaşaya yaşaya anlıyor bazı şeyleri.
0: Evet.
1: Yani mühim olan bunu keşfettikten sonra aynı şeyleri yapmamak. Yani sen mesela böyle olduğunu keşfetmişsin, hala daha yapıyor musun bunları?
0: Evet, bunu bırakamıyorum. Neden bırakamıyorum? Yani kendimi borçlu hissediyorum karşı tarafa.
1: Neden?
0: Yani... Ben de bilmiyorum işte.
1: Kim bu karşı taraf? Aile mi sadece?
0: Aile, arkadaş, eş, dost, psikolog varsa yazsın lütfen numarasını, gidebilirim.
1: Ama bu doğru değil yani. Sonuç itibariyle sen mutlu bir birey olmazsan zaten etrafının mutluluğundan sahne yani.
0: Evet, doğru söylüyorsun da işte ne yapalım, bizim de kaderimiz bu. Kaderimiz bu.
1: Aa, deli bu. Anladım. İyi, Allah sabrını da verir inşallah. Haldun, sağ ol.
0: Sağ olun.
1: İyi, hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Herkese günaydın.
1: Bak deli.
2: Günaydın sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın. Günaydın.
1: Müteahhit Erdem yazmış. Senin dolandırıcın benim. Seni kimselere bırakmam demiş. Tamam abi, sıkıntı yok. Gel sen gel. Gel. Şey demiş. Ben hepinize yeterim. Arkadaşlar yarın yayında yokum. O yüzden bugünden duyurularını yapayım. Yarın Kocaeli'de buluşmamız var. Haberiniz olsun. Detaylar Instagram sayfamda. 1 ile 3 arası Kocaeli'de bir söyleşimiz olacak. Bugün de İstanbul'da. Bakırköy'de saat 3'te Bakırköy'de buluşuyoruz. Onun da detayları yine Doğan Can diye Instagram'da girip beni bulabilirsiniz. Yine bir baskı daha geçmiş olalım. Çarşamba günü de o geliyor.
6: Türk müziğinin en ikonik ve enerjisi hiç bitmeyen ismi İsmail YK Doğan canlı yayındaya konuk oluyor. Sevilen şarkılarının hikayeleri, merak edilenler ve dopdolu bir yayın 20 Mayıs sabahı Süper FM'de.

0: unutmayın.
1: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.
2: Büyük rahatlık PTR.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

nokta noktayım diyebileceğiniz ne var artık? Yavaş yavaş da programın sonuna doğru gelirken son bir telefon bağlantısı da alalım. 0212-368-6212 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir. 0531-785-9080 numaralı hattımızdan da gelen mesajlara şöyle hızlıca bir göz atalım. Doğancan benim Instagram'ım yok, Bakırköy'de tam nerede olacaksın demişler. Arkadaşlar bugün saat 3'te Bakırköy'de İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Merkezi'nde olacağım. 3'te herkes davetli, buyurun. İstanbul'da uzunca zamandır bir buluşma yapmıyorduk. Bugün de vesile olsun. Yarın da Kocaeli'deyiz. Haberiniz olsun. Beklerim efendim. Ay inşallah Tarkan'ı da böyle anons etmek nasip olsun Doğancan demiş Selda. Ha, programa konuk geliyor diye mi? Aman o hiçbir yere gitmiyor. Ben umudu kestim artık. Yok yani. Olsun, gelmesin. Biz yine seviyoruz onu. Bir şey olmaz. Doğancan ben tam bir ağlama duvarıyım. Herkesin derdi bende ama kimse bana sormaz nasılsın diye. Vah Pınar. Kömürdü, silahtı, vururdu, delerdi tek bakışta. Doğancan ben tam bir deliyim herhalde. Kendi kendime konuşurum sürekli. Kendi kendime sesleniyorum ve farklı kelimeler kullanıyorum. Yani örneğin işte durup dururken diyorum ki seni seçtim Pikachu. Futbolcu isimleri sayıyorum durduk yere. Ha, şey mi? Osimhen. Osimhen geliyor. Gibi mi böyle anons mu yapıyorsun?

0: Alo.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
0: Beytullah ben.
1: Hoş geldin. Nereden arıyorsun Beytullah?
0: Ankara'dan.
1: Ne iş yaparsın, tanıyalım?
0: Ben asansörcüyüm.
1: Güzel. Kolay gelsin. Nedir acaba? Sen tam bir nesin Beytullah?
0: Ben bir galiba tam bir aptalım ya.
1: Aa, aşık olsun. Niye?
0: Aşık oldum.
1: Olmuş gerçekten. Karşılıksız bir aşk mı?
0: Evet, karşılıksız. Karşılığını arayacağım, arayamıyorum.
1: Nasıl yani? Hele bir anlat bakalım. Kimdir bu? Yani isim verdiği değil de nerede tanıştın da aşık oldun?
0: Nerede tanıştım? Bir piknik alanında tanıştım. Bir arkadaşımız vesile oldu. Hani ben aşık oldum ama bence o aşık olmadı bana.
1: Ne zaman tanıştın?
0: Geçen hafta değil, ondan önceki hafta.
1: Böyle arkadaşının arkadaşıydı. Sonra böyle şey ekleştiniz mi Instagram'da falan?
0: Ben çok aradım. Instagram'da aradım, Twitter'da aradım.
1: Hesabını bulamadın.
0: Bulamadım.
1: Ortak arkadaşına sorsan?
0: Ortak arkadaşıma da sordum. Ben onu takip etmiyorum falan dedi. Bence beni görüştürmemeye çalışıyor.
1: O da olabilir. Sohbet ettin mi o gün peki piknikte?
0: Tabii ki de bayağı bir sohbet ettik. O yüzden zaten büyük ihtimalle bir aşık etti kendine.
1: Ne yapacağız?
0: Bayramda tabii ki de yanına doğru gideceğim, bir arayacağım oraları.
1: Biliyor musun oturduğu yeri ya da ne iş yapıyor, nerelerde falan?
0: Oturduğu yeri biliyorum. O da üniversite son üniversite ikinci sınıfta herhalde. İşte oralara falan bakacağım inşallah.
1: Nasıl ya, öyle cüzdanını kaybetmiş gibi kızı mı arayacaksın? Düştü. Mü yoksa artık sorularıma mı dayanamadı acaba? Yazık kız, yine piknikte tanıştım diye. Nesin? İyi hadi inşallah. Artık bu devirde çünkü öyle piknikte tanışıp aşık olan kalmadı. Umarım muvaffak olur. Belki de kızın hayatında biri vardır. O yüzden yüz vermemiş de olabilir. Minnoş bir ara.
2: Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Artık veda vakti ve son kez söylemiş olayım çünkü artık bugün bu etkinlik gerçekleşecek. Bir daha niye söyleyeyim? Bugün saat 3'te İstanbul'da bir buluşmamız var, haberiniz olsun. Bakırköy mevkiinde olanlar saat 3'te İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Merkezi'nde olacağım. Gelmek isteyenler buyursun, gelin tanışalım, sohbet edelim. Yarın Kocaeli'deyim. Yarın da saat 1'de Enfest kapsamında güzel bir etkinlik var. 3 gün devam bugün son gün, yok yarın son günü. Yarın son günü. Ben de yarın Kocaeli'de saat 1'de İzmit Milli İrade Meydanı'ndayım. Detaylı bilgi benim Instagram sayfamda. Bir sonraki günde yayında sürprizimiz var. Onu da son kez hatırlatmış olayım size.
2: Türk müziğinin en ikonik ve enerjisi hiç bitmeyen ismi İsmail YK Doğan canlı yayındaya konuk oluyor. Sevilen şarkılarının hikayeleri, merak edilenler ve dopdolu bir yayın 20 Mayıs sabahı Süper FM'de.

hatırlatmayı da yaptıktan sonra hepinize harika bir gün ve mükemmel bir hafta geçirmenizi diliyorum sevgili dinleyicilerim. Çarşamba sabahı görüşeceğiz. İsmail Yakalı yayında, yarın yayında değilim. Şimdiden bir kez daha Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Öpüyorum. Dur bir dakika. Tamamını söyleyeyim, öyle gideyim. Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Paylaş bu anı. Anmadığımız, aramadığımız bir gün var mı ki? Şanslıyız ha. Gerçekten kıymetini bilmemiz lazım. Yok. Başka hiçbir milletin böyle bir lideri yok. Herkesin tarihinde çok önemli kişileri var ama kimsenin bir Atatürk'ü yok. O yüzden kıymetini bilmek lazım.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan Canlı Yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da köprüler Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. TÜYAP'tan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 1 saat 20 dakikada. Haramilere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40. Küçükçekmece Gölü'nden İncirli'ye kadar 25. Doğanarası Bulvarı'ndan Hatımköy Kavşağı'na kadar 20. Galata Köprüsü Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 50 dakikada gidiliyor. Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat 10 dakikada. Ataşehir Kavşağı'ndan Kabacık Kavşağı'na kadar 50. Sultanbeyli'den Çamlıca Gişelere kadar 30. Ve Ataşehir Kavşağı'ndan Çamlıca Kavşağı'na kadar 50, Bağdat Caddesi İdeltepe'den İki Telli Kavşağı'na kadar 1,5 saatte gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: Bursa Balıkesir yolunun 26-30. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sürüş dikkati. Cep telefonu, yemek yeme ve diğer dikkat dağıtıcı aktivitelerden kaçınarak sürüşe odaklanmak hayati önem taşır. Trafik işaretlerini ve kurallarını bilmek, trafik işaretlerini doğru okumak ve trafik kurallarına uymak güvenli bir sürüş için temel gerekliliktir. Yorgun sürüşten kaçınma. Uzun yolculuklarda düzenli ara verip dinlenmek yorgunluğu önler ve sürüş güvenliğinizi artırır. Kör nokta kontrolü. Diğer sürücülerin kör noktanızda olup olmadığını kontrol etmek, şerit değiştirirken kazaları önlemeye yardımcı olur.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: bütün bir aikido boyunca vay arkadaşım insanlar başkası için spor yapıyor, sürekli bunu göstermeye çalışıyor. Sonra aradan böyle çok ya bir iki hafta geçti geçmedi spora başladığı anda boy boy fotoğraflar, videolar.
1: Ben sözümün arkasındayım. O sözleri söyledikten hemen sonra bana başka bilinç geldi demek.
0: Sen şimdi eşine evlenme teklif ettin. Ertesi gün şey mi diyorsun? Bana yeni bir güncelleme geldi ve ben vazgeçtim.
1: Sana bakınca aklıma ne geldi biliyor musun? Ankara'nın nesini seversin, İstanbul'a dönmesini var ya o şey. Daha fazla ilişkimiz ilerlemesin.
0: Aynen sonra. Hiç ilişkimizin ilerlemeyiş çok hoşuma gidiyor Eda'cığım.
2: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasından.

yaş olacak bilmiyorum. Kalmadı bahaneler, direniyorum. Tanıyorsun beni, yardım istemiyorum. Öyle bir yere dokundu ki çözemiyorum.

0: Bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.

Türk müziğinin en ikonik ve enerjisi hiç bitmeyen ismi İsmail YK, Doğan canlı yayındaya konuk oluyor. Sevilen şarkılarının hikayeleri, merak edilenler ve dopdolu bir yayın 20 Mayıs sabahı Süper FM'de.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Üretim öncülerinin mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
3: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
4: İşini büyütmek her işletmenin hedefi. Çözümse ERP. ERP programları işletmelere satın alma, üretim, satış ve finans gibi temel iş süreçlerini uçtan uca yönetme kabiliyeti kazandırarak büyümeyi destekler. Perakende, üretim, lojistik veya hizmet. Her sektörün dinamikleri kendine özgüdür. Sektörel ihtiyaçlara özel çözümlerse hem operasyonel süreçleri kolaylaştırmakta hem de işletme karlılığını ve verimliliğini

peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını

Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Kristal Otel'de. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Kristal Otel. Günün şarkısını sizin için seçti.

Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Süper FM.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

0: Orkestra arkadaşlarım için de alkış.
1: Türk müziğinin en ikonik ve enerjisi hiç bitmeyen ismi İsmail YK Doğan canlı yayındaya konuk oluyor. Sevilen şarkılarının hikayeleri, merak edilenler ve dopdolu bir yayın 20 Mayıs sabahı Süper FM'de.

kaçırmayın. Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Muranoto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi. Süper
1: FM. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Perakende ustalarının mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro kontene.
2: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
0: Her işletmenin dinamikleri farklı, ihtiyaçları ayrı. Ancak çoğunun hedefi aynı. İşini büyütmek ve karlılığını arttırmak. Peki hedefler benzerlik gösterse de hedefe giden yolda çözümler aynı mı? Kimi işletme için ERP olmazsa olmazdır. Kimi işletme içinse üretim, perakende ya da depo çözümlerinden de faydalanmanın artık tam zamanıdır. Üstelik her sektörün dinamikleri de ayrı ayrıdır. O zaman işletmenizin ihtiyaçlarına özel doğru çözümleri kullanarak sektörünüzde rekabet avantajı kazanabilirsiniz.
1: Mikro yazılım, mikro kontene.
0: Tolga Gündüz.

0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Tolga Gündüz'le

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Bursa Balıkesir yolunun 26-30. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: ABS fren sistemi kullanımı. Acil durumlarda sert frenleme yaparken ABS sistemiyle uyumlu olarak pedala basmak aracın kaymasını önler. Kış lastiği kullanımı. Soğuk hava ve karlı zeminlerde kış lastikleri kullanmak çekiş ve güvenlik açısından önemlidir. Araç bakımı. Düzenli araç bakımı, lastik basınçları, frenler ve diğer önemli sistemlerin doğru çalışmasını sağlar. Sürüş pozisyonu. Direksiyon, koltuk ve aynaların doğru pozisyonda olması konforlu ve etkili bir sürüş sağlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.

Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir. Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir. Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını

0: Taşıtsız mısın kardeşim? Sen formları doldururken niye doğru düzgün doldurmuşsun?
1: Hayır, ben 5-10 tane yer seçiyorsun abi. Boş şeye göre atıyorlar seni.
2: Rastgele.
1: Tamam, rastgele atıyorlar.
0: Bence burada tek atıyorlar sensin burada Eda. Bence sen atıyorsun.
3: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
4: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: hazırlığın sonunda Fransa'ya gittim. Şantiye diye bir olay var. Orada dil öğrenmek için gönüllü çalışıyorsun. Oradaki insanlar da sana yer ve yiyecek sağlıyor. Abi bana bir mezarlık yapma projesi denk geldi.
1: Daha önce mezarlık yaptın mı?
0: Hayır.
1: Yaptın mı?
0: Hayır.
1: Mezarlık? Ya buna hiçbir ilgin yok yani. Kelime olarak.

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O iş Bende sona erdi. Türk müziğinin en ikonik ve enerjisi hiç bitmeyen ismi İsmail YK, Doğan canlı yayındaya konuk oluyor. Sevilen şarkılarının hikayeleri, merak edilenler ve dopdolu bir yayın 20 Mayıs sabahı Süper FM'de.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan 2. köprü Anadolu yakasına kadar 50, Havalimanı Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükleri Caddesi Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişelere kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziberbey'den İdeltepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 58 ve Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında.

0: bir reklam. Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
1: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.
2: Beni vurup yerde bırakma. Katlanamıyorum hiçbir

gördüm. Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir. Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir. Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: işini büyütenlerin mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro kontene.
2: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
3: Üretim yapan bir işletmeniz varsa doğru planlama çok önemlidir. Lojistik sektöründeyseniz birden fazla deponun anlık yönetimi ve sevkiyatlar. İnşaat işindeyseniz şantiye takibi, toptan ve perakende alanındaysanız anlık stok takibi, satış ve sipariş yönetimi. İşinizin olmazsa olmaz bu temel ihtiyaçları için kullanacağınız ERP programı ve sektörel çözümleri doğru seçmeniz gerekir.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Bursa Balıkesir yolunun 26-30. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Yakıt ekonomisi bilgisi. Yakıt verimliliğini arttırmak için akıllıca hızlanma ve frenleme tekniklerini kullanmak önemlidir. Önceden hava durumu bilgisi. Seyahatten önce hava durumunu kontrol etmek gerektiğinde planlamalar yapmanıza yardımcı olur. Trafikte iletişim. Yer sürücüyle göz teması kurmak, el işaretiyle iletişim kurmak ve kurallara uymak trafikte etkileşimi kolaylaştırır. Sürüş güvenliği ekipmanları. Kask, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu gibi güvenlik ekipmanlarını doğru şekilde kullanmak kazalarda ciddi yaralanmaları azaltabilir.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Dar gelirim.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Alo.
3: Alo.
2: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
3: Zeynep ben.
2: Hoş geldin Zeynep. Nereden arıyorsun?
3: Adana'dan arıyorum.
2: Tanıyalım, ne iş yaparsın?
3: Ben öğretmenim, İngilizce öğretmeniyim ama şu an çalışmıyorum.
2: İyi, güzelmiş hocam. Hadi o zaman ilk cevabımız gelsin. Ben tam bir ne?
3: Ben tam bir sasuk.
2: Nereden anlıyoruz bunu? Çünküsü de
3: nereden
2: lazım.
3: Nereden anlıyoruz ya? Kim ne dese inanıyorum. Sonra hep ben zararlı çıkıyorum yani.
2: Kim ne dese değildir o ya. Yani biraz tabii orada kimin ne söylediğiyle de alakalı. Yani sokaktan geçen herhangi birinin söylediği her şeyi de atlamıyorsundur herhalde.
3: Oğlum bir saniye. Yani Doğan Can, maalesef inanıyorum yani. Böyle biraz...
2: rahatsızlığım var ha?
3: Biraz küçüyorum kimseye diye. Herkes istediğini yapacağımı sanıyor.
2: Evet, yapıyor mu?
3: Kırılmaz, kırılmaz. İşte anlayışlıdır. Hmm. İşte ne desek de boş falan diye.
2: İyi,
3: İyi yapayım diyeyim biraz. Öyle
2: İyi, yani. Allah kolaylık versin bacım o zaman.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Evet, sen tam bir nesin? Hadi bakalım, dürüst ol ama.
2: Ben tam bir ikizlerim kardeşim. Dengesizim, bu benim ailemi de etkiliyor. İyi yanlarım da var ama.
1: Nereden yani anlıyoruz bunu mesela? Ne gibi dengesizliklerim var?
2: Örnek veriyorum, yani her an bir karar değişikliği oluyor. Bir market, bir yemek restorantına giderken bir anda karar değiştirip başka bir yöne dönebiliyorum falan. Hmm. Yani bütün hayatımda var bu, çok etkiliyor beni. O yüzden yani elimde olsa şu ikizler burçla mı alakalı, neyle alakalı, huyla mı, yapıyla mı alakalı değiştirmek isterim yani.
1: Hmm. Ama bu tabii sen mesela bireysel olarak keyfine göre hareket edebiliyorsun ama etrafındaki insanlar da, uyduruyorum, şuraya gideceğiz demişsin, ona göre ruh hallerini hazırlamışlar. Sen de ben vazgeçtim oradan. Haydi.
2: Tabii. Yani sabahleyin mesela geçen iki ay önce bir plan yapmıştık. O bayağı bir hani evde ufak bir tartışmaya sebep oldu.
1: Allah aşkına anlat, ne oldu mesela?
2: Sabah Bursa, işte hani ne tarafa, Bolu tarafına mı gidelim falan. Sabah kalktım, hadi Bursa tarafına gidelim. Hani oraya gidecektik falan, ona göre hazırladık.
1: Bolu'da ne var, Bursa'da ne var?
2: Bu Abant Gölü falan var ya, oraları falan gezeriz. Sonra Ulu Cami tarafına gittik. Ben dedim Ulu Cami'ye gitmek istiyorum. Ne geldi diyor yani. Eşim diyor ki ne geldi sana da Ulu Cami tarafı falan böyle oluyor.
1: Bir de insan sorgular da böyle aniden karar değişince, ulan bunun altında bir iş mi var? Hani Bolu'da ne var da gitmek istemiyor? Hani haber mi geldi, Bolu'da birileri mi var acaba? Deriz. Ben olsam derdim yani eşinin kulağına ben kar suyu.
2: Gelince söylersin, dur karıştırma.
0: Bu sabah Doğan

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: Baklava Doğan Can'daydı.
1: Kiminle mi görüşüyorum?
2: Kiminle görüşmüyorsun? Osman'la
1: görüşüyorum. Osman hoş geldin. Nereden arıyorsun?
2: İstanbul'dan.
1: Ne iş yaparsın?
2: Taksiciyim.
1: Yollardayız. Nereden nereye, mevkine bakalım.
2: Nereden nereye? Ataşehir'den Üsküdar'a.
1: Oralar, Ataşehir artık son yıllarda özellikle artık nefes alınamayacak kadar kalabalıklaştı ya.
2: Evet, çok zenginleşti.
1: Evet. Nedir, sen tam bir nesin? Çok affedersin.
2: Tam bir mal.
1: Estağfurullah. Nereden anlıyoruz?
2: İşte herkese çok güveniyorum da o yüzden.
3: Ya, ne kadar hepiniz de maşallah mükemmel. Yeryüzündeki meleksiniz alayınız maşallah ya.
2: Mesela en basitini söyleyeyim mi?
3: Mesela o zaman bu söylediğine cevaben, yani hayatım boyunca yaptığım en büyük enayilik şuydu diyebileceğin ne var?
2: Yani yolculara güvenmek oluyor bence.
1: Ne alaka, ne yapıyor ki mesela?
2: Mesela dün akşam olanı söyleyeyim ben sana. Ha. Bir yolcu aldım, bankamatikten para çekeceğim dedi. Yolun karşısındaydım, gitti öbür sokaktan kaçtı gitti.
1: Ana.
2: Hiç güveniyorsun ki.
1: Erkek miydi?
2: Evet.
1: İndi bankamatiğe doğru gidiyormuş gibi yapıp sonra vın turizme.
2: Aynen. Baka kaldım öyle arkada.
1: Ne yazmıştı? Kaç para?
2: 1100 lira gitti.
1: Oo, bayağı da tur atmışsınız siz. Geze. Kötü olmuş. Neyse canım, Allah can sağlığı versin diyeceğim de sonuçta bu da hak yemektir yani. Üzücü.
2: Aynen öyle.
1: Tatsız. Güzel taktikmiş bu arada.
2: Aynen öyle. Başımıza çok gitti o işte.
1: Peki. Allah beterinden korusun. Bu sabah...

0: bir stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
1: Yine bile bile sana koşuyor, adı ne yer uçurumsa.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Evrim'le görüşüyorsunuz Doğan Can Bey.
2: Hoş geldiniz Evrim Hanım. Hayırdır böyle bir imalı imalı geldiniz?
1: Ne yapayım, açmıyorsun. Bir saatte seni bekliyorum ayol.
2: Kız sana hususi bir şey mi sanki ya? Sırayla alıyorum telefonları.
3: Hani? Evrim'le görüşüyorsunuz Doğan Can Bey.
1: Evet Doğan Can Bey.
2: Trip atıyor bana. Nereden arıyorsun Evrim, tanıyalım?
1: Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi psikiyatri bölümü -3 klinik yatılı hastayım.
2: Öyle mi? Ne güzel. Güzel. İyi, hoş geldiniz.
1: O zaman ben en çok neyim? Hadi bakalım.
2: Siz en çok Doğan Can seven bir dinleyicisiniz.
1: Kesinlikle hayranınım. Her sabah işime giderken arabada ilk işim açıp seni dinleyerek yolculuk etmekti.
2: Güzel.
1: Kısmet bugüneymiş. Hastaneden kısmet oldu.
2: Ne kadar zamandır oradasınız?
1: Ne kadar zamandır? Üçüncü haftam.
2: Hadi ya. Eve gidilmiyor değil mi? Daimi olarak oradasın Evrim.
1: Yok canım, kantine bile salmıyorlar, yasak.
2: Telefonum var ama.
1: Telefon serbest canım, telefon herkesin elinde. Onda sıkıntı yok.
2: Kendini daha iyi hissettiğin bir dönemde misin peki şu anda?
1: Tabii, çıkmak için can atıyorum şu anda.
2: İyi gelsin sana. Yani hayatımızın türlü türlü dönemleri var. Demek ki bu dönem böyle bir şeye ihtiyacım vardı senin de. En azından ben sana arkadaşlık ediyorum değil mi?
1: Ya sen bizi ziyarete gelsene ya.
2: Kız Allah aşkına öyle bir şey dedin ki. Ben anamlara gidemiyorum, sen diyorsun gel beni ziyaret et.
1: Niye Kocaeli'ne gidiyorsun, oraya buraya gidiyorsun, buraya niye gelmiyorsun?
2: Doğru diyorsun, inşallah diyelim o zaman. Peki Evrim, ben tam bir dediğin nedir?
1: Deliyim.
2: Neden öyle diyorsun?
1: Çünkü psikiyatrik tedavi gördüğüm için.
2: Ama bu deli olduğun anlamına gelmiyor, tedavi sürecindesin.
1: Ya depresyondayım diyelim o zaman.
2: Evet, yani gerçekten deli olan biri kendine deli demez zaten. Sen burada evet yani latife yapıyorsun. Evet,
1: kesinlikle espri yaptım.
2: Peki, iyi.
1: Ama sen sordun en çok ne olduğumuzu.
2: Doğru.
1: Ben de söyleyeyim dedim.
2: Doğru diyorsun, evet.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Murat Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Sen tam bir nesin?
2: Ben tam bir yani yön bulma duygum sıfır yani.
1: İlla seni birinin böyle çekiştirmesi lazım. Oradan değil buradan demesi lazım.
2: Yani o bile bazen zorluyor. Arabayı koyduğum yeri unutuyorum. Eşime o arabanın konumunu atıyorum. Bazen benimle dalga geçiyor. Öyle olmaz, gittiğin yere kurdele bağla falan diyor.
1: Ya da ip bağla arabaya, o ipi de cebine koy, senle beraber gelsin. Bir masalda vardı ya. Ya da şey, yere ekmek atıyorlardı yolu bulmak için. Niye? Ben mesela, bu benim de var çevremde böyle hani yön duygusu olmayan insanlar. Ben mesela anlayamıyorum, bir yere gidince çok böyle merkezi yerlerde bile neredeydi orası ya diye o kaş... Yani bunun bence bir şeyi var, psikolojik bir nedeni var bence.
2: Ya olabilir, çünkü bazen AVM'ye arabayı park ediyorum, eşimle beraber oluyoruz. Tam böyle otoparka giriyoruz, ben sağa gidiyorum, diyor ki nereye gidiyorsun, araba burada diyor.
1: Ya orada karıştırabilirsin araba, hani otoparklarda sonuçta düzenli arabanı koyduğun bir yer değil ya, sabit. O hepimizde oluyor.
2: Ama şeyim bile var mesela, bir gün akşam normalde eskiden İstanbul'da oturuyordum. Oturduğum bina sitenin blokları böyle rampa aşağı A, B, C, D diye gidiyordum. Evet. Bir gün akşam eşim evdeydi ama ben dışarıdaydım, geç saatte geldim. İndiğim arabadan B blokta değil de C blokta iniyorum. Ve C bloktaki kendi daire numaramın ziline basıyorum. Adam diyor ki kim o? Ben de şey diyorum, parolayı söyleyeyim mi diyorum. Eşim dalga geçiyor zannediyorum. Sonrasında açmadı diye sinirlenip şifreyi girip açıyorum, yukarı bir çıkıyorum.
1: Kocan değil.
2: Kapım değil.
1: Allah Allah. Seninki ama artık yer yön bulma duygusundan ziyade biraz lal buluk. Pınar.
2: Ya ama bir bina daha gitmem gerekiyormuş. Ben sadece
1: tüh, görüyor musun? Mesela bu olay olduğunda ne kadar zamandır orada oturuyordunuz?
2: Bu olay olduğunda 4 yıldır falan oturuyordum. O zamanlar 4 yaşında falan bir kızım vardı, 3-4 yaşında.
1: Evet, bir dengen şaşmış demek senin. Bilmiyorum, belki bununla ilgili bir vitamin mi alman lazım? Bazı hani böyle şey oluyor ya, işte B vitamini almam lazım falan diyorlar. Hafızayla ilgili de bir sorun olabilir sende. Yani bu işi ciddiye al, bir doktora falan görün.
2: Ya B12'm falan düşük değil ama bu yön duygusunda ciddi derecede yani diyorum ya, arabaya koyduğum yer, girdiğim sokak, bunları çok karıştırıyorum. Birisi dese ki bana işte şuradan kuzeye gideceksin dese, ya kuzey neredeydi diye aramıyorum.
1: Anladım.
2: Yani.
1: Anladım. İyi, dikkat et. Çok yalnız dolanma diyeyim o zaman. Ne diyeyim? Bu sabah Doğan

Türk müziğinin en ikonik ve enerjisi hiç bitmeyen ismi İsmail YK, Doğan canlı yayındaya konuk oluyor. Sevilen şarkılarının hikayeleri, merak edilenler ve dopdolu bir yayın 20 Mayıs sabahı Süper FM'de.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. İkinci köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan ikinci köprü Anadolu yakasına kadar 50, Havalimanı Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükleri Caddesi Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişe kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziberbey'den İdeltepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 58 ve Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Bursa-Balıkesir yolunun 26-30. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
7: Üretim öncülerinin mikrosu var.
8: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
9: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
10: İşini büyütmek her işletmenin hedefi. Çözümse ERP. ERP programları işletmelere satın alma, üretim, satış ve finans gibi temel iş süreçlerini uçtan uca yönetme kabiliyeti kazandırarak büyümeyi destekler. Perakende, üretim, lojistik veya hizmet. Her sektörün dinamikleri kendine özgüdür. Sektörel ihtiyaçlara özel çözümlerse hem operasyonel süreçleri kolaylaştırmakta hem de işletme karlılığını ve verimliliğini artırmakta.

peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir. Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir. Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Kristal Otel'de. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Kristal Otel. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan 2. köprü Anadolu yakasına kadar 50, havalimanı kavşağından Avcılar Sahil Parkı mevkine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişelere kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziberbey'den İdeltepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 58 ve Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Güvenli takip mesafesi. Öndeki araca yeterli bir mesafe bırakarak ani durumlarda tepki verebilir ve kazaları önleyebilirsiniz. Dönüş sinyali kullanımı. Yön değiştirmek istediğinizde dönüş sinyallerini kullanarak diğer sürücülere niyetinizi belirtmek önemlidir. Hız sınırlarına uygun sürüş. Belirlenen hız sınırlarına uymak, trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymak anlamına gelir. Aynalardan yararlanma. Araç içi ve dışındaki aynaları düzenli olarak kontrol ederek çevrenizdeki araçları takip edebilir ve güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arası.

Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

Türk müziğinin en ikonik ve enerjisi hiç bitmeyen ismi İsmail YK, Doğan canlı yayındaya konuk oluyor. Sevilen şarkılarının hikayeleri, merak edilenler ve dopdolu bir yayın 20 Mayıs sabahı Süper FM'de.

uzak tut bizden. Kalp düşmanı o hain, gururu bu aralar. Sakın bizden.

0: Bugün takvimler 19 Mayıs'ı gösteriyor. Ama bu tarih sadece bir gün değil. Bir milletin yeniden doğuşunun, umutla ayağa kalkışının, bağımsızlık ateşinin Samsun'da yakıldığı o kutlu başlangıcın adıdır 19 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı bu tarih, aynı zamanda Türk gençliğine armağan ettiği en büyük bayramdır. Çünkü Atatürk bilirdi, geleceği kuracak olan, bu vatanı daima yüceltecek olan gençlerdir. Ve o gençlere şöyle seslenmişti. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun.
1: Ne mutlu! Türk'üm diyene!

0: Bugün takvimler 19 Mayıs'ı gösteriyor. Ama bu tarih sadece bir gün değil. Bir milletin yeniden doğuşunun, umutla ayağa kalkışının, bağımsızlık ateşinin Samsun'da yakıldığı o kutlu başlangıcın adıdır 19 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı bu tarih, aynı zamanda Türk gençliğine armağan ettiği en büyük bayramdır. Çünkü Atatürk bilirdi, geleceği kuracak olan, bu vatanı daima yüceltecek olan gençlerdir. Ve o gençlere şöyle seslenmişti. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun.
1: Ne mutlu! Türk'üm diyene!

0: Bugün takvimler 19 Mayıs'ı gösteriyor. Ama bu tarih sadece bir gün değil. Bir milletin yeniden doğuşunun, umutla ayağa kalkışının, bağımsızlık ateşinin Samsun'da yakıldığı o kutlu başlangıcın adıdır 19 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı bu tarih, aynı zamanda Türk gençliğine armağan ettiği en büyük bayramdır. Çünkü Atatürk bilirdi, geleceği kuracak olan, bu vatanı daima yüceltecek olan gençlerdir. Ve o gençlere şöyle seslenmişti. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
1: Ne mutlu! Türk'üm diyene!

0: Bugün takvimler 19 Mayıs'ı gösteriyor. Ama bu tarih sadece bir gün değil. Bir milletin yeniden doğuşunun, umutla ayağa kalkışının, bağımsızlık ateşinin Samsun'da yakıldığı o kutlu başlangıcın adıdır 19 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı bu tarih, aynı zamanda Türk gençliğine armağan ettiği en büyük bayramdır. Çünkü Atatürk bilirdi, geleceği kuracak olan, bu vatanı daima yüceltecek olan gençlerdir. Ve o gençlere şöyle seslenmişti. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun.
1: Ne mutlu! Türk'üm diyene!